n'empêche. Berlin, şah, Batı yörünge rampası. Eksenim ziyadenin palavrası palavra. Mazimin bulantı gazlı lambası. Zaman sicim karaltı cümle cambazı.

Ölüme çarpan rüya kuvarsın. Küsür attı kesif rutubetine köhne bürün. Asansörde kaldı yakam uzlara öksürün. Hey hey. Bu kusurlarım işitte doğan günah sebet. Bulantısız verse mi olur lan ne münasebet. Geo zehirli şarap panzehir bir hoş seyirde yandı.

santimetreleri baz alırsak mı sekiyor? Fazı iştirak matrisinde sapma sağ duyulan büyük. Zaman pür, akan nehir altında çamur yatağı tevatür. Türet aramaktan yorulmadan suret. Berlin'de kendini bul, kendini